mimana ngolo ningle mfaka wehira ke soma jukuba ye atese soma ya lasa mimana mangara ningle mfaka wehira ke mukuchila ba ye atese mukudu manchila sa mimana gere ningle zoro wehira ke soma jukuba ye

hayat acı çekip ağlamadım. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip

kendimi kaybettim. Görenim varsa insanlık namına bir haber versin. Halimi hatırımı soranım varsa insanlık namına bir haber versin. Bir haber versin.